0: Hello, Sana Sesi.
1: Selamat malam.
0: Hello, Sana Sesi. Hello, Sana Sesi.

0: Teşekkürler kanka.
1: Teşekkürler.
0: Şunu ben tam tamamen. Yani şöyle
1: bir şey.